0: seni seviyorum.
1: 107.7 Yollarınızın Radyosu. Yollarınızın Radyosu.

0: Kapital Bank ile pulunuzu gelire çevirin. Her bir işlemi 100 manattan başlayan Kapital Bank istikrazlarını bir bank investet biginden alın. İllik 10 faiz sabit gelir kazanın. Kazandığınız faizler her ay hesabınıza köçürülecek. Üstelik istikrazlarınızı satıp vesaitinizi faiz itilmeden geri elde etme imkanınız var. Satış Ağustos'un 1'ine dek devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Kapital Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı sayısında faaliyet gösterir.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Volkart Banko Bako ASC'ye mahsustu. Banko Bako 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Banko Bako'nun sponsorluğuyla dinlediniz.
2: Son meşki etmeyi imkanın varsa mağlubiyet barada düşünme. İdmanı özüne yol yoldaşı seç. Hayat yarışının galibi ol. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye ederim.

0: Mobilyacı.com.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Gezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Banco ASCM sustu. Banco Banco 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
2: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin. Break.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanı.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Her yaşta herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden ezelelerinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü ezele kazandıracak. Kan dövranının ve teneffüs organlarının temizlenmesine kömek edecek. Oyuna başlamadan evvel isinme hareketi etmeyi unutmayın. Ve bu eğlenceli idman növünden zövk alın. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye.

0: Banco Baku ASC'ye mensustu. Banco Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bravo da. Su Belgiyatlar sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Su Belgiyatlar keyifli mesullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

0: bitiklik bir. Ülke haricine pul göçürmey hele bile serfeli olmamıştı. Bank of Baku ABŞ doları üzere ülke harici pul göçürme tariflerini 0,2 faize, minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Ben Ayhan. Benimle geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intelekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin. Derhal yerine getirin. Kartlar ve öz hesaplarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında fiyaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai size hediye edir. Yani əlavə xərc çekmeden gündəlik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modelinə sahip olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Beko keyfiyetiyle gündeli ev işlerinizi yüngülleştirin. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba 399 manat 99 gepi. 14 neferli solo gabion 599 manat 99 gepi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan ise cemi 499 manat 99 gepi. Meşet teknikalarını serfeli giymetlerle elde edin. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
5: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Emrahlı 997 ABB Merkezi Bankı 30 dekalı 1992 yılı tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
6: Tam yeni ve serfeli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödeniş. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: AvtoFM'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Aftefem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bu için yüksek risk yaratır. İlistisi etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A. BYD Motors Baku.
3: Bir bank olsan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yolu

işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiyedir.

0: Bilgi.com. Kapital Bank ile pulunuzu gelire çevirin. Her biri cemi 100 manattan başlayan Kapital Bank istikrazlarını bir bank invest etpiginden alın. İllik 10 faiz sabit gelir kazanın. Kazandığınız faizler her ay hesabınıza köçürülecek. Üstelik istikrazlarınızı satıp vesaitinizi faiz itirmeden geri elde etme imkanınız var. Satış Ağustos'un 1'ine dek devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Kapital Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı sayısında faaliyet gösterir.
1: Aftasım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Next.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'dan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mövsümüne hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan hususi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyuducu kutular yıl ayında tam 15% indirimle orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, funksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
4: Yeni LG Dual Cool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: Hanım Kasabası, Aygün Mall 4. mertebe, Elage 055 850 80 15.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30